kendine. İltifatların hoşuma giderse kanabilir. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Mustafa'n Aslan Han.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

0: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
1: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
2: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
0: Yani?
2: Yani annen de yapmış olabilir.
3: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
0: Yaptın mı yapmadın mı anne?
4: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
1: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
5: Siz kimsiniz? Alya'nın durumunu nereden biliyorsunuz?
4: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
6: Ay, iyi misiniz?
1: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
1: İki macera yaşadık diye kanka olmadık.
2: Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
1: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
0: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
3: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
4: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
5: Defol diyorum! Defol!
0: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
3: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum.
6: Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
0: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Tan Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava gök gürültülü, sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Samsun sağanak yağışlı 19 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
3: İlk defa birini öldürmek istedim.
4: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
2: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
5: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu eva gördün ona, ha?
2: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
6: Ne demek oluyor bu?
7: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

11 Ekim, Atay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim, Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim, İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim, Antalya Açık Hava. 16 Ekim, Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Vay! Bu tavuk açmış.
2: Kreması süt açmış. Kreması süt açmış.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava gök gürültülü, sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Samsun sağanak yağışlı 19 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
2: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Bu tatlı aşmış.
7: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
8: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: haysiyette yas ve keder.
1: Açıcı kapıları!
2: Aziz! Oğlum!
0: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
3: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
4: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
0: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
11: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Saatimiz 13.20, 4 Ekim Pazar günündeyiz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir pazar günü olsun ve biz yine Radyo T olarak Demirören Medya Standı'nda Teknofest Güneydoğu'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yayınlarımıza bu son günde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, çok heyecanlı 5 gün yaşıyoruz, yaşadık. Şu an son gündeyiz. Teknofest Güneydoğu'nun 5. günündeyiz ve tabii ki burada birçok konuğumuz oldu. Heyecan atmosferi sizlere aktardık ve bugün de konuklarımız olmaya devam edecek kapanışa doğru. Ve şimdi ise telefonumun diğer ucunda konuklarım var. Kimler diye merak ediyorsanız, onlar da tabii ki ailemizin üyeleri. Radyo T programcıları Aygül Aydın. Günaydın Aygül Aydın.
1: Günaydın efendim. Şimdi... Günaydın. Aygül Aydın'lar her ne kadar günaydın demesem de şu an öğleden sonra.
0: Evet. Şimdi niye günaydın dedim ben? Çünkü çok geç saatte vardın İstanbul'a. Evet, dün buradaydın zaten. Dinleyenlerimiz biliyor. Yayınlar yaptık. Evet. Ve çok geç saatte vardığın için henüz yeni uyanmışsındır diye ben günaydın diyerek açtım.
1: Yok. İyiydim. Saat 10 itibarlarında uyandım açıkçası. Sabaha karşı 5'ti geldiğimizde. Çünkü yoğunluk ve atmosfer çok güzeldi. Uçaklarda röter oldu. Evet. Tabii ki tüm Teknofest'ten evlerine dönen, işlerine dönen herkes de aynı uçakta ve hep birlikte döndük. Hakikaten muazzam bir atmosferdi. Harika bir atmosferdi ama zorluydu, yorucuydu. Çok büyük emekler olduğunu düşünüyorum ve bizler bence toplumsal olarak da bu işin içerisinde gönlünü koymuş kişiler, hani organizasyonu ve etkinliği düzenleyenler kesinlikle çok ayrı emek veriyorlar. Ama buraya katılım sergileyen kişilerin de çok ciddi emek sergilediğini dün gece de gördüm. Hepsine, herkese de sonsuz teşekkürler.
0: Harikasın. Yani evet, burada sen de o bütün gün o heyecanı gördün, akşamki kalabalığı gördün. Hatta dediğin gibi uçaklar röter yaptı biraz o kalabalıktan dolayı. Bunu yaşamış oldun ama yaşamamış olan mesela Çağlar var şu an hattımızda. Çağlar merhaba.
2: Tekrar merhaba. Teknofest'in tüm heyecanıyla çok güzel bir yayın gerçekleştirdik biz oradayken. Ve hala Teknofest devam ediyor bugün akşama kadar. Ne kadar teşekkür etsem yayın yönetmenim Fatih Uslu, sana ve aynı zamanda ekip arkadaşlarım Aygül Aydın, Cemil Direk, oradaki tüm Demirören Medya grubunda, radyoda bize destek veren tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendi. Sayın Fatih Uslu, hep sen söylüyordun zaten tarihin sıfır noktası diye. Evet. Tarihin sıfır noktasında geçmişle geleceği, teknolojiyi birleştiren çok güzel bir etkinlik oldu. Yani Teknofest bu sadece uçakların gösteri yaptığı, hava araçlarının sergilendiği ve gençlerin yarışmalarıyla yine rekabet halinde olduğu bir saha etkinliğinden ziyade, bu Teknofest için söylüyorum, o bölgedeki yeni yetişen çocukların mesleki vizyonerliği açısından da şekillendirici, en azından orada bir uçağı gören, bir askeri gören gencin veya bir mühendisi gören gencin, ben ileride pilot olacağım, ben asker olacağım veya mühendis olacağım demesi bile yeterli. Bunu düşünüyor olması bile yeterli. Bir insan bile kazanmak çok önemli. O yüzden çok güzel bir etkinlikti. Bu heyecanı dediğim gibi sizlerle, ekip arkadaşlarımla paylaşmak inanılmaz derecede gurur verici.
0: Evet.
1: Biz bile Fatih Bey'le aslında uçak pilotu olma kararı aldık, değil mi?
0: Uçacağız. Türk Hava Kurumu Başkanı yayınımızdaydı. Biz uçma kararı aldık ama Çağlar sanıyorum yani oraya gelirse biz uçamayız. O Çağlar'ı katlayalım.
2: Yok, şöyle yapacağız. Şöyle biz şöyle konuştuk. Siz uçacaksınız, ben paraşütle atlayacağım aşağı.
0: Oo, olur. Olur, daha riskli hareketler Çağlar'a göre. Muhakkak Çağlar, bunu bekliyoruz senden, paraşütle atla. Şimdi tabii şanslı dedik biz Çağlar'a. Niye? Çünkü evet, o dünkü yoğunluğu Çağlar görmedi. Çünkü Çağlar dün sabah ayrılmıştı ya buradan. Ama dün akşam...
2: Ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
2: Lafını çok gerçekten kestim, özür diliyorum.
0: Evet.
2: Sadece şunu belirtmek istiyorum.
0: Tabii
2: Selçuk
0: dinliyoruz.
2: Bey de zaten bizler için hep şunu söylüyor. Orada görevli olan arkadaşların mümkün mertebede cumaya kadar böyle geziyor olması, görüyor olması çok önemli. Hafta sonu muazzam bir kalabalıkla karşı karşıya kalınıyor. Bunu her Teknofest'te belirtiyordu Sayın Selçuk Bayraktar. Keza ben yine oradaki uçuşların daha dönebilmek ve oraya gelebilmek adına satış üstü, yani uçakların sayı üstü olduğunu da gördüm. Uçak örnek veriyorum 200 kişilikse 200 artı 30 olarak gördüm. Yani uçaklar overbook deniyor ona. Urfa'ya gelmek ve gitmek şu an büyük bir sıkıntı.
0: Şimdi dün akşam inanılmaz bir trafik vardı. Çağlar, sen bunu görmedin ve şunu söyleyeceğim, siz bu sabah da burada değildiniz. Bu sabah da aynı şekilde, hatta daha da fazlasını gördük. Pazar günü olması sebebiyle çevre illerden olsun, Şanlıurfa'nın ilçelerinden olsun, merkezden olsun, insanlar akın akın buraya geliyor ve trafikte ilerlemek mümkün değildi. Bizim buraya varışımız Şanlıurfa merkezden havalimanına varışımız 2 saat 20 dakika sürdü arkadaşlar. 2 saat 20 dakikada geldik ve hala da tabii gelenler var. İnanılmaz bir yoğunluk var. Şanlıurfa'nın sanıyorum bugüne kadar tarihinde görmüş olabileceği en büyük trafik dün ve bugün yaşandı.
2: Evet, tahmin edebiliyorum.
1: Şu da çok enteresan. Sanırım Sayın Selçuk Bayraktar'ın söylemiş olduğu en tarihin en yoğun katılımının gerçekleşeceği Teknofest demesi herhalde bununla tescillenecek bu akşam diye.
0: Kesinlikle öyle, bir rekor kırıldı. Kesinlikle öyle. Zaten şu an iğne atsanız yere düşmüyor. Hava gösterileri bir yandan devam ediyor. İnanılmaz bir ortam var. Evet, bu heyecanı hep beraber yaşadık. Size de çok teşekkürler. Geldiniz Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da. Siz de bu heyecanı dinleyenlerimizle paylaşmış oldunuz.
1: Özlüyoruz bile. Oradaki heyecanı. Özlüyoruz.
0: Şimdi onu soracaktım. Buradan ayrıldınız. Hala kulağınızda böyle sesler yankılanıyor mu, buradaki sesler? Veya gerçekten buradaki öyle atmosfer hissediyor musunuz oradan da?
2: Yankılanmaz olur mu? Beni döner dönmez ne kadar arkadaşım varsa orada, pilot, herkes benim dönmemi bekliyormuş. Biz geldik, neredesin diye aramaya veya senin yanına uğramak istiyoruz diye aramaya geldiler. Başladılar.
0: Hepsi geldi. Evet, Çağlar, sen yoktun, sadece biz vardık. Biz buradaydık ama evet, dün mesela akşam biz yastığa kafamızı koyduğumuzda geç saatte tabii vardık otelimize. Yani kulaklarımızda hala Teknofest'in o müthiş sesleri yankılanmaya devam ediyor. Sabah uyandığımızda da aynı şekilde.
2: Benim de kulaklarım siz akşam otele gidince bayağı bir burada çınladı. Herhalde ondan dolayı.
0: Evet. Çağla, bir şeyden söyleyeceğim. Biz çınlamıştır tabii, normal. Sen yokken çünkü burada biz dün Aygül Aydın'la beraber CNN Türk TV canlı yayına katıldık.
1: Evet.
0: Ama sen yoktun Çağlar.
2: Yani dün akşam acaba merak ediyorum. Dün akşam yine böyle Urfa'nın bu lezzet motifinin olduğu yine güzel bir şey yaptınız mı, deneyimlediniz mi diye. Bir taraftan onu da düşünmüyor değilim.
1: Ben boğazımızdan geçmedi.
0: Tamam. Evet, yapmadık onu, söylemeyelim. Evet, yani onu yapmadık yani. Rahat, o konuda rahat ol Çağlar.
2: O iyi, tamam o zaman.
0: Harika. Evet, teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir başka not veya buraya bir mesaj
1: ben
0: varsa?
1: Ben şunu söylemek istiyorum Fatih. Kesinlikle bu Şanlıurfa'nın o atmosferi çok gerçekmiş. Hani konuşuyorduk ya, hakikaten onun o mistik havası da çok başkaymış ve farklıymış. Geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan o topraklarda bence bugün şu an geleceğin konuşulması çok anlamlı. Gençler bu fırsatları kaçırmasınlar. Bütün gençlere sesleniyorum. Merak etmekten, öğrenmekten ve büyük hayaller kurmaktan hiç vazgeçmesinler. Çünkü bugün hayalini kurdukları şeyin yarın hepimizin hayatını değiştiren bir gerçeğe dönüşmesi an meselesi olabilir. Ve Radyo D'den ayrılmasınlar. Yarın sabah 7'de onları bekliyorum.
0: Teşekkürler Aygül Aydın. Ne güzel konuştun. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Şanlıurfa'da dinleyiciler sürekli soruyor. Bizi uydudan ve internetten dinliyorlarmış. Bugün de sordular hatta. Neden karasal havadan yayın yapmıyorsunuz diye. Çok evet, büyük bir talep var. Bunu tabii önümüzdeki günlerde, yarın itibaren Aygül, sen sabah başta bunu dile getirelim biraz. Bunu dile getirelim. Ama yapacağız. Dinleyicilerimiz için söz veriyoruz. Bunun için uğraşacağız yani. Burada bir havadan bir yayın olacak yani.
1: Büyük bir mücadele gerçekleştireceğiz bunun için.
0: Evet. Çağlar, sen de söylemek istersin.
2: Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Yani Kadimşehir bu Şanlıurfa'ya dediğim gibi gençlerin bu fikir çilesi üreterek geldiği bu noktada böyle milli teknoloji hamlesi coşkusu gerçekten gurur verici. Ben de Fatih'u senin nezdinde yine aynı zamanda hem Baykar Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı hem Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a Teknofest Güneydoğu Festivali'ni Şanlıurfa'ya taşımasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler Çağlar. O zaman Size hoşça kal diyoruz. Biz yerimize devam edeceğiz. Sevgiler yolluyoruz sizlere.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Biz her zaman olduğu gibi hayatın içinde her zaman dinleyicilerimizle ve seninleyiz Fatih Uslu.
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Oradan selamlar. Teknofest'ten bütün ekip arkadaşlarımız da size buradan selam söylüyor. Onların adına ben de size selamlar iletiyorum.
1: Tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla, hürmetle anıyoruz. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Evet, Aygül Aydın ve Çağlar Demirel yayın konuğumuzdu. Programcılarımız, onlar da buranın atmosferini çünkü yaşamışlardı. Bugünkü duyularını almak istedik onlardan. Şimdi saatimiz 13.30 oldu. İstanbul'a bağlanacağız. Bir reklam aramız var. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden buradan Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan radyo destumuzdan yayınımıza devam edeceğiz. Buraya girecek olanlar varsa hatırlatalım. Biz GAP Havalimanı'nda şu anda Teknofest alanında M blok 5 numaradayız. M blok 5 numaraya geldiğinizde sizi de radyomuza ve standımıza bekliyoruz. Kulağınız bizde olsun. Burası Radyo T.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Reklam. Radyo D. 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ay günaydınla günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Ay günaydınla günaydın efendim. Partimiz ile devam ediyor.
0: Ay günaydınla günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Şimdi bakıyorsunuz çok farklı illerde, çok farklı üniversitelerde, çok farklı disiplinlerde eğitim alan insanların online bir araya gelip takım kurup burada işte Teknofest'te yarışmaya katılıp finallere katılıp derece aldıklarını da görüyoruz. Buradaki esası ben şöyle yorumluyorum. Yani takım kurulurken arkadaşımı alayım, beraber çalışayım, Ahmet, Mehmet, Hüseyin biz zaten kankayız değil. Hangi alanda en iyi insana, nerede takım oluşturmak için ihtiyaç varsa çocuklar o başarıyı elde etmek için o takımları o disiplinde işte mekanikçiyi Ankara'da buluyor, elektronikçiyi İstanbul'da buluyor işte vesaire vesaire. Evet. Yani iyi bir takım kurma adına bu da bir yarışmacıların yani Teknofest'in inovatif bir gelişimi diye değerlendiriyorum. Çıktılar işte kendi şirketlerini o kuranlar olabildiği gibi buradaki yetenekler şirketlerimizde özellikle savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizde gerek staj gerek işte sonrasında çalışma fırsatlarında da yaptıklarıyla ve ortaya koydukları projedeki ve takım uyumu içinde ortaya koydukları performanslarla da CV'lerine bunları yazmaya başladılar ve şirketlerimizde de bunlar çok anlamlı oldu ve buradan çok arkadaşımız ve çok başarılı kardeşlerimiz de işte geçen Aksaray'daki roket yarışmasına katıldım. Orada çok arkadaş gördüm. İşte Roketsan'da, Delta V'de, diğer işte Aselsan'da daha önce o yarışmaya katılıp şimdi o yarışmada şirketlerimizde çalışıp o yarışmada da katkı sağlayan gençlerimiz var. Tabii bu sadece savunma değil. Burada birçok alanda, birçok teknolojide yarışmalar düzenleniyor. Savunma bunun bir kısmı. Siz ben savunma sanayi başkanı olduğum için bunu sundunuz ama mesela bu Teknofest'te çok dikkat çeken bir başka sektörde tarım teknolojisi. Evet. Bilmiyorum gezme fırsatınız oldu mu?
1: Özellikle Şanlıurfa'da olduğumuz için sanıyorum tarım teknolojileri anlamında farklı yarışmalar da eklenmiş zaten bu sene.
0: Evet, geçen sene de vardı. TÜME bu işi sahiplendi. Ülke genelinde zaten gençlerin ve teknolojinin daha fazla tarımla ilgisini ve ilişkisini kurmak üzere bir bunu bir misyon olarak kendilerinde gören bir grup arkadaşımız sahiplendiler ve devam ediyorlar. Bugün gelindiğinde işte kurulan alanda ciddi bir şey var, talep var, ziyaretçiler mutlaka. Evet. Geziyorlar, görüyorlar. Diğer alanlar da öyle. İşte farklı bakanlıklarımızın kendi standları var. Onlarla beraber teknoloji üreten, ihtiyaçları karşılayan şirketlerimiz var, kurumlarımız var, araştırma kurumlarımız var, TÜBİTAK var vesaire. Yani buradaki yetenekler, buradaki insan kıymeti eğer yani kurumsal bir şekilde kendini gösterebileceği, bir takım içinde çalışabileceği ve hayallerinde ve hedeflerinde olan bir şey varsa burası onun için çok ciddi bir fırsat ama ben şeyi daha kıymetli buluyorum. Yani biraz daha böyle girişimcilik ruhuyla o takımı, yarışma takımını oluşturur gibi şirketleşme sürecini oluşturan, yöneten arkadaşlar ki bunların çok başarılı örnekleri de biraz evvel ifade ettim var.
1: Tekrar savunma sanayine gireceğim. Savunma sanayinde şu anda şirketlerden bahsetmişken 3500'e aşkın firma var ve 1400'ün üzerinde de proje bulunuyor. Şimdi bu büyüklükte bir ekosistemin koordinasyonunu sağlarken en önemli önceliğiniz ne oluyor başkanlık adına?
0: Son sorunuzdan ve şeyinizden alarak devam edeyim ki gerçekten öyle. İnsan kıymeti. Yani bizim için yetenek çok önemli. Elimizde var olan, Allah'a çok şükür hamdolsun. Ben özellikle uluslararası toplantılarımızda ve muhataplarımızda olan konuşmalarımızda da bunu ifade ediyorum. Bizim üniversitelerimiz çok nitelikli insan yetiştiriyor. Çok güzel, çok kıymetli, kendine has eğitim metodolojileriyle, farklı şeylerle, müfredatlarla teknik ve sosyal alanda insan yetiştiren üniversitelerimiz var. Savunma sanayinde çalışan personellerin %97'si Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan vatandaşlarımız. Zaten sektörümüzde vatandaşlarımız çalışıyor. Türk gençleri çalışıyor. Çok genç bir personel grubumuz var. Yaş ortalaması 34. Bazı şirketlerimizde 28-29. Biz bunun için Milli Yetkinlik Hamlesi adı altında bir program başlattık. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla ve tensipleriyle başlayan

0: bir program. Çok sistematik bir şekilde bizim bugün, yakın gelecek ve uzak gelecekte ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri ve bu yetkinlikleri hazırlama programlarıyla devam ediyor. Bu çerçevede üniversitelerimizle, Milli Eğitim Bakanlığımızla sıkı temas içinde sektör profesyonellerini, bu sektörde çalışabilecek üniversite öğrencilerini, lise öğrencilerini, sektörde faaliyet gösteren yöneticileri, liderleri kapsayan hem teknik hem liderlik hem sosyal birçok alanı kendi içinde barındıran bir proje. Bu UEM Milli Yetkinlik Hamlesi çerçevesinde bunları yönetmeye çalışıyoruz ki bizim birinci önceliğimiz bu. Tabii Savunma Sanayi Başkanlığı yaklaşık işte 40 yıl, 41. yıl bu sene kurulmuş ülkemizde yerli, milli ihtiyaç duyulan savunma sanayi platformlarının ve bunların içindeki, üzerindeki sensörlerin, algılayıcıların, hareketlendiricilerin, silah sistemlerinin yerli milli üretilmesini koordine etmek üzere kurulmuş bir kurum. Bu Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışıyor. Sektördeki sadece bizim Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri İçişleri Bakanlığı tarafında Sahil Güvenliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve İstihbarat Teşkilatı'nın teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve tedarik etmenin yanında bunları yerli ve milli üretebilecek ekosistemi koordine etmek, orkestra etmek. Bunu koordine ve orkestra ederken işte insan kaynağını, bununla ilgili politikaları, uluslararası ilişkileri, ihracat süreçlerini, araştırma geliştirme faaliyetlerini orkestra etmekten başlıyoruz ki Allah'a çok şükür, hamdolsun, özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve gençlere olan güveniyle işte %20'lerde olan dışa yerlilik oranı bugün %80'lerin üzerinde, %83 rakamını geçmiş, yakın geçmişte ben paylaşmıştım.
1: Evet.
0: Ulaşmış durumda. Bu da dünyanın çok dikkatini çekiyor. Hatta yani Türkiye'nin ihracatı öyle bir konuma geldi ki sadece ürün, platformlar değil, bizim bu sürecimizi de modellemek ve bunu bir şekilde bizim geçtiğimiz yollardan zaman kaybederek geçmeden bu know-how'u beraber transfer edilmesini ve beraber çalışmayı isteyen çok ülke var. Bu memnuniyet verici. Tabii işte kara, deniz, hava, işte denizin altı, uzay, diğer taraftan bunların kahraman güvenlik güçlerimizin işte sahada onları üstün kılacak nitelikli teknolojik ürünleri en kısa zamanda, en ucuz maliyetle ve dışa en az bağımlı olacak şekilde, tam bağımsızlığı oluşturabilecek şekilde bütün ekosistemle, biraz evvel söylediniz, 4000 hatta 4000'in üzerinde firmamız var. Evet. İşte 130 bin çalışanımız var. Gayretle, samimiyetle çalışıyorlar. Bu ekosistemin ve bu burada faaliyet gösteren herkesin farkındalığı şu: yüksek teknolojik alanda çalışıyoruz. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dışa bağımlılığı çok hızlı bir şekilde, tedarik zinciri dayanıklılığını önceleyerek ve maliyet etkin üreterek, yani A ülkesinin ürettiğinden daha uygun ve daha hızlı üreterek ve hatta satış sonrası desteği en güvenilir şekilde sağlayabilecek, farklı iş modellerini de oluşturabilecek, masaya öyle oturabilecek bir yaklaşımla gayretle çalışılıyor ve işte sizlerin de basın olarak bizlere sağ olun çok destek oluyorsunuz. Yani bunların anlatılmasına ve paylaşılmasına, ama evet. Hazır konu gelmişken bu tabii anlatmak, paylaşmak, bu konuları ifade etmek bir anlamda, yani toplumda görüyorsunuz çok dikkat ve ilgi çekiyor ki sizler de bunları paylaşıyorsunuz. ürünlerimizin hem kendisi hem isimleri de malum, yerli milli çok ekip, biz özellikle çalışan ekiplerden isimlerin verilmesini bu zaman zaman soruluyor da sizler vesilesiyle bunu paylaşmak
1: istiyorum. Evet, o da çok merak edilen bir husus aslında.
0: Yani biz bu yukarıdan gelip işte ismini koyalım. İşte savunma sanayi başkanı bunun ismini koysun, başkan yardımcısı, şirketin genel müdürü koysun değil. Biz istiyoruz ki o projeye emek veren, o projede çalışan genç arkadaşlarımız projenin ruhuna uygun isimler seçsin ki görüyorsunuz biz Türk Dil Kurumu'ndan da birkaç yıl peş peşe bu seçtiğimiz ve seçilen diyelim isimler dolayısıyla da ödül aldık. Ödül aldık. Savunma Sanayi Başkanı olarak tabii bu ödülü kurumsal olarak bana teslim ettiler. Yani burada tabii bunları paylaşmak, bunların üzerine isimlerine şarkılar yazılıyor, şiirler yazılıyor. İşte sizler de paylaşıyorsunuz. Hemen hemen herkes hangi ürünün hangi işte platform olduğunu eşleştirerek çok iyi biliyorlar. Ama tabii bu bir taraftan da diğer tarafıyla da yani hem sizlere hem bizlere düşen sorumluluğu da ben bir şekilde savunma sanayi başkanı olarak sizlerle paylaşmak ve gündeme getirmek isterim. Şöyle ki yani Allah'a çok şükür geldiğimiz nokta, ürettiğimiz sistemler, bunların teknolojik seviyeleri, bunların uluslararası alandaki karşılıkları ki 185 ülke eğer ihraç ediyorsa Türkiye'nin kaşı gözü için değil, hakikaten onu sahada ihtiyaç duyduğunda, kullanıldığında, kullanma ihtiyacı duyduğunda o ihtiyacı karşılayabileceği ne duyduğu inançtan ve herhangi bir anomali veya problem olduğunda da o desteği, teknik desteği de alabileceğini hissettiği güvenden dolayı bu ürünleri tercih ediyor. Yani nitelikli, iyi ürünler ki işte Allah'a çok şükür gururumuz, medar iftarımız, işte Baykar firmamız kendi alanında dünyada ciddi bir şeyi var, baskınlığı var. Yani dünyadaki satılan o alandaki her 3 drondan 2 drone'u Türkiye'de işte üretiliyor ve satılıyor. Yani bu güven, bu iyilik, bu maliyet etkinlik, bu sahadaki caydırıcı etkiliği tercih sebebi. Hani biz bunları paylaşırken birazcık hani sizler de hani beni yakından takip edenler de bilirler. Ben çok detay paylaşmam. Çok detay paylaşılmasının da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hani mutlaka gıptayla izleyenler, takip edenler olduğu gibi dostlarımız, kardeşlerimiz, paydaşlarımız olduğu gibi yani buradan bir şeyler öğrenmeye, bizim sınırlarımızı, bizim yetkinliklerimizi almaya, ölçmeye çalışan da birçok ülke olacaktır. Yani açık istihbarata çok mahal vermeden bazı şeyleri paylaşmak lazım. Yani burada işte bomba veya işte bir mühimmat, bir şey platform üretildiğinde bunun menzili, bunun uçuş süresi, havada kalış, ya bu kadar çok detay çok paylaşılmasının ben çok doğru olmadığını düşünüyorum ve bu paylaşmak hani bilinmesi gerektiği kadar paylaşılması gerektiğini, kamuoyunun bilme ihtiyacını çok yerinde olduğunu değerlendiren birisi olarak da, ama belli sınırlara, belli bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi neticede ürün yapılıyor. Ürünü yapmak için bir şirketimize sipariş vermişiz. O ürünün sahibi o şirketimiz değil. O ürünün sahibi aslında onun son kullanıcısı, parasını veriyor. İşte biz de onun geliştirilmesi ve o parayı şey yapıyoruz. Şirketlerimiz de bu anlamda hani biraz daha hani genel müdürlerimiz de dikkat ediyorlar bu hususa. Ama bazen işte basındaki ve işte toplumdaki merakla da çok detayda sorulabiliyor. Sizlerin de bu anlamda anlayış gösterdiğinizi, göstereceğinizi bilerek konu açılmışken biraz kısaca şey yapayım, tabii temas ki edeyim istedim. Çünkü neticede hiç kimse istemez. Yani bu bir zafiyet oluşturulması, fazladan paylaşılan bir bilginin günün birinde bizim karşımıza kullanacak olmasını siz bir radyocu olarak, bir basın mensubu olarak, hani bir soru sorduğunuzda sizin sorduğunuz sorunuza karşı verilen cevaptan ortaya çıkmış tabii olmasını.
1: Basın olarak tabii ki bir sorumluluğumuz var bu noktada. O yüzden bunun bilincinde olmamız gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bu soruları ona göre hazırlamamız
0: sizin,
1: lazım.
0: Sizin, benim savunma sanayi başkanı olarak koyduğum ve çizdiğim duruş, şirketlerimizin genel müdürleri hep beraber yani bu anlayışta bunları ben değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Sayın Başkanım, birçok sorun vardı aslında ama o kadar güzel, akıcı ve açıklayıcı konuştunuz ki yani. Bütün sorularımın cevabını bir şekilde aldım hepsini ben ama bir noktada son olarak onu sormak istiyorum. Az önce tabii Teknofest'ten söz ederken çıktılardan bahsettiniz. Burada sanıyorum en büyük çıktılardan biri de yetişmiş insan kaynağı.
0: Evet.
1: Teknoloji var tabii ama yetişmiş insan kaynağı çok önemli noktada. Ve milli yetkinlik hamlesinden bahsettiniz. Bir de tabii Teknofest'in diğer bir sloganı var. Milli teknoloji hamlesi olarak geçiyor. Tabii, şimdi tabii. Yerlilikten de söz ettiniz az önce. %83 seviyelerine geldi şu anda savunma sanayinde yerlilik oranı. Tabii ki hedef %100 olmak. Ama %100 olması için bizim hangi teknolojilerde daha fazla yerlileşmemiz gerekiyor şu anda?
0: Yani şöyle, yani bu çok aslında...
1: Yine kritik bir soru mu?
0: Yok, kritiklikten değil de zamanla ilgili. Yani bizim şöyle, yani ülkelere baktığınız zaman savunma sanayinde faaliyet gösteren işte biz dünyada işte 11. sırada olduğumuzu söylüyoruz. Savunma sanayi üreten ülkeler içinde 11. ihracat yapan ülkeler arasında bazı ülkeler var, Türkiye gibi. Komprehensif yani kapsayıcı her alanda bazı ülkeler var da bazı ülkeler de var ki birkaç platform veya birkaç ürün yani denizde çok iyi veya işte savaş uçağında çok iyi veya işte radar elektronik harp onlar da iyi. Bizim Türkiye'nin konumu biraz farklı yani gelişmiş ve olması gereken ülkelerde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her alanda karada havada denizde burada kullanılan platformların üzerinde ihtiyaç duyulan faydalı yükler diyoruz. Biz işte sensörler, algılayıcılar, eğleyiciler, mühimmatlar, silah sistemleri vesaire. Biz her alanda ihtiyaç duyduğumuz günün birinde sahada ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir kısıtlamaya, herhangi bir tedariğinde sıkıntı yaşamamak adına bunları bir politika, bir yol haritası, bir teknoloji yol haritası ve stratejik plan çerçevesinde orkestre etmeye çalışıyoruz. Bunları tabii işte milli teknoloji hamlesi, milli yetkinlik hamlesi bir taraftan bunların işte savunma sanayindeki her bir projede, her bir programda bizim bunları yapabilme ile ilgili sistematik yöntemlerimiz var. Yani bir büyük bir proje veya büyük bir ihtiyaç ortaya çıktığında da aynı. Daha alt ve daha orta seviye bir proje ortaya çıktığında da. Yani bir tane mikrofon diyelim önümüzde var. Mikrofon yapacaksınız. Bu mikrofonun işte özgün tasarımı birinci adım. Özgün tasarımından sonra bu mikrofonun içindeki alt bileşenlerindeki işte üstündeki süngerinden işte bu süngerin üzerinde işte bu deseni veren deseni yapıcı neyse veya onun boyası, onun arkasındaki işte metal kısım, işte plastik kısım, enjeksiyon, içindeki elektronik vesaire. Bu mikrofon projesine başladığımızda biz o mikrofonun özgün tasarımıyla başlayıp ve kullanıcının ihtiyaç duyduğu zamanı da gözeterek maksimum yerliliği temin edecek şekilde projeye başlıyoruz. Ama o proje ve devamında yerlileşme zaman alacak konular veya mutlaka yerleşmesi gereken alt sistemleri de planlayarak ve projelendirerek devam ediyoruz. Bu mikrofonu yapmayı eğer A şirketimiz aldıysa A şirketimize diyoruz ki sen bu proje kapsamında şu alanda yatırım yapacaksın. Bunu şu kabilerle veya bu üniversitelerle sonraki nesillerini geliştireceksin. Evet. Biz de bunların takibini çok iyi yapıyoruz. Çünkü 40 yıllık bir birikim var Savunma Sanayi Başkanlığı'nda. İşte bu teknoloji kazanım yükümlülüğü diyoruz. Bu teknoloji kazanım yükümlülüğü çerçevesinde projenin belli bir büyüklüğünü bu yerlileştirme, millileştirme kapsamında ele alıyoruz. Şimdi böyle bir hani geniş kapsamlı bakış açısıyla değerlendirdiğimizde en son bu malzemeye kadar gidiyor. Evet. Yani o malzeme hangi kritik alandaki en kritik malzeme neyse o kritik malzemenin de sentezlenmesi, üretilmesine varana kadar bizdeki o yol haritaları oluşmuş durumda. Dolayısıyla biz herhangi bir sistemi, herhangi bir alt sistemi ancak ve ancak şeye göre, ihtiyaca ve buradaki katma değere göre ülkemizde oluşturacak know-how'a, birikime, oluşturabilecek insan kapasitesine, altyapı kapasitesine ve bunların hızlı dönüşüne göre planlamak zorundayız. Dolayısıyla eksik bıraktığımız, açık bırakmamız gereken bir alan değil, önceliklendirmemiz gereken alanlar olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla her konu, her şey için, her sistem ve alt sistem için bizim için önemli ve bu anlayışla çalışıyoruz.
1: Evet. En baştan bu anlayışı zaten koyduğunuzu çok detaylıca açıklamış oldunuz. Yani yerlilik konusunda herhangi bir ürün çıkarsa üretim aşamasında yerli olabilecek kısımların zaten yol haritasını proje süresince takip ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunu da buradan aktarmış olduk. Güzel bir açıklayıcı cevap oldu. Son bir mesaj almak istiyoruz sizden. Ondan sonra programımızı kapatacağız. Teknofest Güneydoğu'da geçtiğimiz Cuma günü. Burada genç mühendislerle buluştunuz burada ve orada bir açıklamanız var. Savunma sanayimizin en büyük gücü gençlerin aklı ve yüreğidir mesajınızı vermiştiniz. Biz de bu mesajdan yola çıkarak şu anda burada Teknofest yarışmalarına katılan veya katılmak isteyen, bizi dinleyen, önümüzdeki yıl katılacaktır belki veya buraya ziyarete gelenler, standlara gelen öğrenciler, onlara ve tabii ki dinleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz son olarak?
0: Yani aslında bizim bu anlamdaki mesajımızı, bu mesajı gençlerimizin çok iyi aldığını değerlendiriyorum ki işte bugün 1.6 milyon yarışmacının bu Şanlıurfa'da finallerin düzenleneceği Teknofest Güneydoğu'ya başvurmuş olması, dünyanın, yani burada tabii Selçuk Bey'e özel teşekkür etmek gerekiyor. Selçuk Bey bu işi, bunun liderliğini yapıyor. Gençlerimize bu, o kendisinin geçtiği süreçlerde, kendisinin o üretme, hayal etme, bunları herkesin yaptığından farklı yaparak hızlı bir şekilde ülkemizi güçlü ve üstün konuma getirme gayretini, onu çok iyi ifade etti ki, onu çünkü yaşadığını ifade etti. O ifadesiyle birlikte iyi algılandı ve bugün burada gençlerimizle bu acaba yapar mıyız, yapabilir miyiz, bir araya gelebilir miyiz, üretebilir miyiz? Yani konulan çaresizlik, öğrenilmiş çaresizliklerin kırılabileceğini ve bir özgüvenin oluşturulabileceğini o ortaya koydu ki hamdolsun bugün o rol modelle birlikte bugünlere geldik. Biz tabii gençlerimize hakikaten yani güvendiğimizi en iyi daha nasıl ifade edebiliriz? İşte Teknofest'le evet, ifade edebiliriz. Burada. Bu çok çok önemli. Biz gençlerimize güveniyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bugün Türkiye'nin bu teknoloji alanında, savunma alanında geldiği noktayı gençlerimiz çok daha iyi noktalara götürecekler. Biz kendi çocukluğumuzla böyle imkanlar, böyle fırsatlar, böyle kendini hakikaten hakkaniyetli bir ortamda, çok herkese eşit sunulmuş fırsatlarla gösterebilme imkanı verilerek onların değerlendirme ortamının oluşturulması, bu çok kıymetli. Bu özgüvenle birlikte biz onlara duyduğumuz güvenle birlikte işte bu sahadaki enerjiyi de görerek, çıktıları da yarışma sonuçlarını, ürünleşen, işte kendi şirketlerini kuran, şirketlerde çalışan, oralara katkı sunan gençlerimizi gördükçe rahat ediyoruz. İnanın çok dolu dolu geçiyor. Alanda hep beraber, tüm paydaşlarla beraber yoruluyoruz ama ancak ben her seferinde, işte 15.si oldu bu, inanın öyle bir tatlı yorgunluk ama öyle bir güçlü motivasyon ki, evet, buradan ayrıldıktan sonra yani Teknofest'in bittiğini ve bitmiş olmasını aslında istemeyerek ayrılıyoruz buralardan. Yine uzun uzun cevap verdim ama yani sizin de sürenizi açtım diye değerlendiriyorum.
1: Ya çok detaylı, çok böyle güzel bilgiler verdiniz. Ama şunu düşündüm tabii siz bir yandan konuşurken, bence bizim bundan sonra bir başka bir program daha yapmamız gerekiyor sizinle. Böyle daha detaylı uzun uzun konuşacağımız. Çünkü sorularımın çoğunu soramamıştım ama çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Bence konuşulması gereken çok husus var. Gençlere bu mesajlarınız ulaşması anlamında çok konuşulması gereken konu var. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Yayınımıza tabii ki renk kattınız. Radyo'da yayınımıza bizi kırmadınız, geldiniz. Şimdi sizi buradan uğurlayacağız ama tabii Demirören Medya Standı'ndayız şu anda. Sizi standımıza da, Demirören Medya Standı'nda ağırlamak isteriz.
0: Memnuniyetle.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi ki varsınız.
0: İyi yayınlar diyorum. Sizler de iyi ki varsınız.
1: Çok sağ olun. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız, Sayın Hocamız Profesör Doktor Haluk Görgün konuğumuzdu. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bir Birazdan tekrar buradayız. Radyo D'den ayrılmayın. Radyo D.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
1: İlk defa birini öldürmek istedim.
2: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
0: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
3: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu reva gördün ona, ha?
0: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
4: Ne demek oluyor bu?
5: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ederim.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece, Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Haysiyette yas ve keder.
3: Açın şu kapıları!
4: Aziz! Oğlum!
2: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
5: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
6: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
2: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şu şarkıda bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Hoyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel. Kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: Teknofest Güneydoğu.
1: Teknofest Güneydoğu.
0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, herkese bir kez daha mutlu pazarlar. Biliyorsunuz özel yayınımız amacıyla 5 gündür buradayız. Neredeyiz? Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da, GAP Havalimanı'ndayız. Muazzam bir katılım oldu. Sadece Şanlıurfa'dan değil, çevre illerden de önemli bir ziyaretçi akını oldu. Ve tabii ki 1 milyon üzerinde toplamda ziyaretçi gelmiş oldu. Ve 1 milyon 600 bin de yarışmacı sayısı vardı. Teknofest'te yine birbirinden özel projeler yarıştı ve sergilendi. Standlarda harika bir atmosferdi. Biz 5. gündeyiz. Biliyorsunuz çarşamba ilk günümüzü Teknofest'te açtık burada. Demirören Medya standında Radyo T stüdyomuzda yayınımıza başlamıştık ve 5 gündür de özel konuklarımız. Hem Teknofest'i konuştuk hem de teknolojilere karşı gençlerin ilgisinden söz ettik ve tabii ki bunun da desteklerinden bahsettik. Gençlere olan birçok destek veren kuruluşlar var ve tabii ki firmalar var. Bunlardan da bahsettik. Birçok konuğumuz oldu. Bir yandan tabii ki kaçıranlar varsa eğer yakında bu Teknofest röportajlarımızı bir podcast haline getireceğiz. Oradan da dinleyebileceksiniz. Aynı zamanda Radyo T104 Instagram sayfamızda da bolca paylaşım yaptık. Hatta şu anda da onları görme şansınız var. Bugün de konuklarımız oldu. Dolayısıyla artık son gündeyiz. Ve yavaş yavaş da bu anonsumla beraber yayınımızı kapatmaya hazırlanıyoruz. Ve artık İstanbul'a dönmeye hazırlanacağız bu akşam saatlerinde. Ama bir yandan da tabii ki kalabalığı görüyorsunuz, duyuyorsunuz sesi şu anda. Evet, gökyüzünde şu anda Şanlıurfa'da Solo Türk gösterisi devam ediyor. Muazzam ilgi çekiyor özellikle Solo Türk gösterisi. Hem sesiyle hem görüntüsüyle hem akrobatik hareketlerle muazzam bir görüntü elde ediliyor burada. Ve bu seslerin eşliğinde, Solo Türk'ün gösterisi eşliğinde biz de yayınımızı burada noktalıyoruz. Bu hafta boyunca tabii ki sadece ben değil, tüm ekip arkadaşlarım buradaydı. Cemil Direk, Murat Tatlıdil, Müşra Fındıklı. Aynı zamanda teknik masada bize Zeki, aynı zamanda şu anda Serdal eşlik ediyor. Programcılarımız İrfan Aslanan, Çağlar Demirel, Aygül Aydın da bize eşlik etti Urfa'da bu yayınlarda. Herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki tüm dinleyenlerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Kulağınızı bize verdiğiniz için 5 gün boyunca Teknofest'ten teknolojinin ve tabii ki havacılık, uzay, dünyanın en büyük festivali, havacılık festivali Teknofest'in bu atmosferini birlikte paylaştık sizlerle. Herkese teşekkür ediyoruz ve Solo Türk'ün sesiyle sizlere veda ediyorum. Hemen yanımdan geçiyor, şu anda duyacaksınız. Tabii şu anda ağır bir sürüş yaptı. O da Türk pilotlarına özgü bir ağır uçuş. Çok fazla ses çıkmadı ama tabii ki bu paylaşımlarımızda o sesleri size bolca iletiyoruz. Muhakkak Instagram'dan bizi takip edin. Paylaşımlarımızı kaçırmayın. Evet, ben Fatih Uslu. Şanlıurfa'dan, Teknofest Güneydoğu'dan tüm Türkiye'ye, sesimizin ulaştığı herkese, her yere bir kez daha sevgiler, selamlar. Radyo T her zaman dediğimiz gibi hayatın içinde her zaman seninle.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Danny Lozan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisi var.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece, Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
3: İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım bela girse de seni aramam zaten. Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
2: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
4: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
5: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
4: Defol diyorum!
2: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
4: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum. Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
2: Daha 17 yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 21 derece. Ankara az bulutlu 20, İzmir açık güneşli 25, Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 18 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
3: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
4: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
2: Yani?
4: Yani annen de yapmış olabilir.
5: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
2: Yaptın mı yapmadın mı anne?
6: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
3: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
7: Siz kimsiniz? Ayrıldığını nereden biliyorsunuz?
6: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
8: Ay, iyi misiniz?
3: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
3: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim.

0: gelen gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo de.

0: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
1: İlk defa birini öldürmek istedim.
2: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
0: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
3: Hepiniz birlik oldunuz, abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu eva gördün ona, ha?
0: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
4: Ne demek oluyor bu?
5: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: haysiyette yas ve keder.
1: Açın şu kapıları!
2: Aziz! Oğlum!
0: Sadık, suçluluk duygusunun altından kalkabilecek mi?
1: Sadık! Kalk oradan! Bana bak! Bana bak!
3: Oğlunu sen öldürdün Sadık Karlova! Sen öldürdün!
0: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Erfan Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan amcan.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şu mesele. Aşıksan, korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık. Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin ayrı. Ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

işte. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan, sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen.

bile gitmezdin hiç yapmazdın. Ayları geçti ayrılık, sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.